0: rangi shida. Kaba le nyem lindu.
1: Mutu kipta. Karsudo.
0: Kaba le nyem lindu.
1: Mutu kipta. Kaba le thagribe.
0: Thagri no me.